Havada yer yine bu da. Suda yer yine soyut. Konya'da dur darım. Lağısı gel ödme değil. Yer atmıştan ağım ağam. Müzikte ben gibi sağda. Meyme yer gibi soyut. Yine itkı soyut. Meyme.